Materyalan bu Erfen içinde için. Şahat Erfen'in cümlesi hayır.